müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım moeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın Kerem.
7: Günaydın Kerem.
3: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın, günaydın, günaydın millet. Herkese merhabalar. Ne habersiniz bakalım? Aha, beni de aranıza kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü biliyorum yani 53 yaşında uzun süredir evli biri biraz garip bulunabilir bir topluluk içinde. Acaba neyin peşinde, sapık falan mı diye. Bence çok uzun süredir evliliğinde pek bir hareket olmayan birine tekrar bekar denebilmeli. Evet. Güzel bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Bu net arkadaşlar. Bir de günaydın mesajlarını benimle paylaşırsanız Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak çok mutlu olacağız. Ya da biliyorsunuz bizim artık bir WhatsApp numaramız var. 0533-888-1010 WhatsApp numaramız. Buraya da günaydın mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Biz 2 saat boyunca burada %100 canlı yayında ekiple beraber az önce de söyledim elimizden gelenin en iyisini yapacağız millet. Dün atlamışım görmemişim arkadaşlar. Bir kadın dinleyicim bana mesaj yazmış. Bu sabahta lütfen benim için iyi dileklerde bulunur musun diye. Görmedim kusura bakmasın. O yüzden bu sabah bu dileğini gerçekleştireceğim. Hatta hep beraber bu kadına yardımcı olalım mı? Ne dersiniz ha? Hadi benimle birlikte tekrar edin bakalım. Elif hayatının aşkını bulsun lütfen. Ve Allah aşkına şu adet dönemleri biraz daha ağrısız geçsin ya. Ya ne var? Kendisi yazmış, benden özel olarak istemiş. Nasıl biri olduğumu biliyor. Bu tür risklere açık olduğunu bilmesi gerekir. Kusura bakmasın. Umarım Elif'in yamuk dişleri tel takmadan kendi kendine düzelir. Tamam ciddi. Pekala ciddi olalım. Rehber ruhlar, kılavuzlar yanından eksik olmasın. Mutluluk yakasını bırakmasın. Elif dendiğinde herkes kafasını çevirip onu görme ümidiyle heyecanlansın. Paralar cebine aksın, dertler denizlere. Bu hayat yaşayacağı en iyi hayat olsun. Amin. En iyi Türkçe pop müzik burada, Radyo Enerji'de. Ve ben aslında hepiniz için iyi dileklerde bulunuyorum her gün. Ama araya kendimi de sokuşturuyorum. Evet, yani çıkarım var açıkçası. Mesela diyorum ki inşallah bütün yakın arkadaşlarım ve özellikle beni sevip gittikleri her yere götürüp yemek ısmarlayacak olanlara büyük ikramiyeler çıkar. Ve çok zengin olurlar gibi. Bazen de biri için süper dilekte bulunuyorum. Sonra bir yerinden sonra yine kendime dönüyor. Mesela Allah'ım lütfen Memo'ya piyangodan 10 trilyon çıksın, sonra da paranın içinde bulunduğu çantayı evimde unutsun. Gibi. Evet. Her neyse, dediğim gibi bence 2 seneyi geçen sürenin ardından bekar belgesini tekrar verilmesi gerekiyor. Adam takılmış orada. Ya 53 yaşındayım ben millet, gencim. Ya ben buraya nasıl geldim diye soruyorum zaman zaman kendime. Gerçekten. Yani bu yaşta artık birilerini ikna etmek için kandırmanız gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Allah'tan çok akıllı bir insanım ha. Çok zekiyim. Yani yalan, hile hepsi bende. Neden ama ya? Aşkta her şey mübahtır, mümkündür denmez mi öyle değil mi? Tamam da Sabahların Efendisi o aşk. Sen başka bir şeyden bahsediyorsun. Tamam düzeltiyorum. Her zaman her şey mümkündür. Tamam mı? Düzeltiyorum bunu söyleyen düşünürü. Her neyse kandırmak zorunda kalıyorum. En son ne yaptığımı biliyor musunuz? Yatak odamızda yatağın üstünü çalılar ve yapraklarla kapattım. Karım yürürken içine düştü. Evet. Sonrasını siz düşünün artık. Pekala, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı Sabahların Efendisi. %100 canlı yayında, sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Dikkat, dikkat. Direksiyon başındakiler, tasarım tutkunları, konfor arayanlar. Şimdi bana bir kulak verin. Çünkü 2026 model GL'ye kuralları yeniden yazıyor. Kombos Otomotiv'de Mercedes-Benz'in 140. yılına özel GL'ye modelleri sizi bekliyor. Hem de sınırlı sayıda ve sadece 78.200 TL'den başlayan özel fiyatlarla. Kaputun altında ne mi var? Güç ve verimlilik el ele. GL'ye 300 ve 450 dizel hibrit 4matik motor seçenekleri Mercedes Kombos'ta sizleri bekliyor. Sadece 100 kilometrede 7 litre karma yakıt tüketimiyle hem cebe dost hem de çevreci. Dışarıdan bakınca o radyatör ızgarası, o 21 inç jantlar GL'ye yola çıktığı an bakışları üzerinize çekiyor. İçeri girince panoramik cam tavan gökyüzünü ayağınıza getiriyor. Gece mi oldu? Kapıyı açın, zemine Mercedes-Benz'in deseni yansısın. Detaylardaki gizli zarafet işte bu millet. Direksiyonda 3 kollu çok fonksiyonlu tasarım M-Box ile emrinizde. Ama durun, daha bitmedi. Park mı edeceksiniz? 360 kamera, aktif park yardımcısı ile kuş bakışı görün ve kolaylıkla aracınızı park edin. Yolda sürpriz mi var? Aktif fren yardımcısı anında sizinle. Yayalar, bisikletler, öndeki araç GL'ye hepsini gözlüyor. Araziye mi çıktınız? Şeffaf motor kaputu devreye giriyor. Önünüzdeki engelleri sanki kaput yokmuş gibi görüyorsunuz ve böylelikle hakimiyet tamamen sizde oluyor. 2026 model GLE ile tasarımın ötesine geçin. Birinci sınıf malzemeler, rahatlatıcı atmosfer, mükemmel sürüş konforu. Hepsi tek bir suda. Bu fırsat kaçmaz millet. 140. yıla özel fiyatlar ve sınırlı sayıdaki 2026 GLE'ler için hemen Kombos Otomotiv Showroom'larına uğrayın. Unutmayın, 78.200 TL'den başlayan fiyatlarla GLE ile tanışmanın tam zamanı. Kombos Otomotiv, Mercedes-Benz'in Kıbrıs'taki en güvenilir noktası.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: modern zamanların Robin Hood'u, sabahların efendisi huzurlarınızda Radyo Enerji'de. Zenginden çaldığı şakaları fakirlere yapıyor. Çalışma arkadaşlarım, bazılarını tanıyorsunuz. Sonraki hayatlarında bundan daha iyi bir hayatlar olacakmış. Medyum söyledi ha. Evet, bir zindanın alt kat temizlikçisi olacaklarmış. Yine sabahların efendisiyle çalışmaktan daha iyi. Öyle düşünmüşler herhalde. Evet, pekala. Ya bir uçak yolculuğunda, dünkü bir habere yakaladım da, bir uçak yolculuğunda bir yolcunun hastalanması üzerine uçak başka bir yere iniş yapmak zorunda kalmış. Sonra orada yolcuyu almışlar, sonra kalkış yapmış, tekrar gideceği yere gitmiş. Ya millet, ben zaten uçmaktan korkuyorum, çok korkuyorum. Bir bu eksik benim olduğum uçuşta filan ya. Tek destinasyon, iki kalkış, iki inişmiş. Yok ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben o uçuşta olsam hemen şöyle yapardım. Çekilin, ben doktorum. Sonra da kimse fark etmeden hasta bayılana kadar ümüğünü sıkardım. Sonra da arkama dönüp şöyle derdim. İnmenize gerek yok. Uyku ilacı verdim. Hasta şimdi biraz istirahat edecek. Çok korkuyorum millet. Acayip korkuyorum. Sizden var mı uçmaktan korkan? Eşim daha beter bu konuda ya. Samimi söylüyorum. Yani mesela sabah 6'da uçuşumuz var. Saat 4 gibi falan havalimanında olmanız lazım. Eşim saat 3 gibi başlıyor. Drink. Evet. Sonra uçağa bir biniyor Leyla. Bak, geçen ailecek uçuyoruz. Çok fazla türbülans vardı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir türbülansa yakalandım. Uçak neredeyse 7-8 metre aşağıya düştü. Biz oğlanla göz göze geldik. Tabii hanım başlamıştı saat 3'te drink. Biz oğlanla göz göze geldik. Biraz gözlerimiz büyüdü. Sonra eşime döndüm. Eşim bana ne dedi biliyor musun? Birazcık sallanıyor muyuz ya dedi. Evet, birazcık hayatım, azıcık sallandık. Ama samimi söyleyeyim, en korktuğum uçuştu ya. Çok sevmiyorum o uçmayı arkadaşlar. Hani korkuyorum, korkmasına çok korkuyorum ama her şey uçağa binene kadar aslında. Çünkü uçağa bindikten sonra artık yapabileceğiniz bir şey yok. O yüzden kendinize bu konuda zarar vermemeniz lazım. Eğer korkuyorsanız uçağa hiç binmeyeceksiniz. Ha, biniyorsanız korkmayacaksınız. Anlaştık mı yine? Pekala, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların en sevilen adamı. Sabahların efendisi. %100 canlı yayında.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

0: günaydınlar hanımlar beyler. Sabahların Efendisi yüzdeyiz canlı yayında. Ve yaz mevsimi geldi diyebiliriz değil mi artık? Ya aslında tam yaz havası gibi değil. Oysa ki Mayıs ayı bayağı sıcak geçer değil mi Kıbrıs'ta millet? Ya sanki bir felaket filminin ilk sahneleri gibi değil mi? Ha? Dünya bağırıyor. Artık sizi istemiyorum insanlar. İstesem işinizi hemen bitirirdim ama bana yaptıklarınızdan sonra o kadar kolay kurtulmanıza razı gelmem. Acı çekeceksiniz. Hem de çok. Bunu söyleyen dünya. Ya şaka bir yana aslında hiç de öyle değil. Yani bunca yaptığımız kötülüğe rağmen dünya hala kendisini kurtarmaya, tedavi etmeye çalışıyor. Dünyadaki problemlerin çoğunu bitirmek için temel bir çözüm var. İlkel yaşama geri dönmek. Ve burada ilkel derken sakın yanlış anlamayın. Asıl ilkel olan şu an yaptıklarımız. Yani doğal yaşama dönmekten bahsediyorum değil mi? Mesela dünya nüfusunun yarısını kısırlaştıralım. Siz görün bak nasıl kurtuluyoruz o zaman. Yalnız beni kısırlaştırmayın ha. Asla yapmayın. Çünkü görünüşe bakılırsa dünya bunca felaketin arasında çok fazla komedyene ihtiyaç duyacak gibi görünüyor. Ya acaba komedyen geni diye bir şey var mı? Yani çocuğum da benim gibi komedyen olur mu? Bilim insanları komedi genini buldular. Şimdi kayıtları dinliyoruz.
1: İki cüce bir babaz, 9 tane Bill Gates.
0: 9 tane Bill

0: Gates olur mu?
1: Fıkra bu ya, 9 tane Bill Gates.
0: Ah vay be. Bir DJ'in hayatının en dolu döneminde bu programı dinleme şansı bulduğunuz için şükretmeniz gerekir miyle? Nasıl? Diğer sunucular da mı hayatlarının en harika döneminde olduğunu söylüyor? Hadi lütfen bordrolarını getirsinler. Rica ediyorum, görmek istiyorum. Tabii bir tane varsa. Ay!
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: sakın hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
1: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
2: Mercedes kombosun sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü Girne.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
3: Genç Yapı Market'le evinize geç müşterim.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

zorunda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında. Coffee'in

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Evet, günaydınlar Şahane Ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki en sevilen adamı sabahların efendisi %100 canlı yayında. Keyfiniz iyidir umarım. Güzel bir salı sabahını sizlerle paylaşmak benim için çok önemli. Aslında haftanın her günü sizlerle paylaşmak benim için çok ama çok önemli. İyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz ve iyi ki sabahların efendisini tercih ediyorsunuz millet. Evet, siz benim iyi kimsiniz. Her zaman da öyle olacaksınız. Radyo Enerji ve Sabahların Efendisi işbirliği ve bu güzelliği süslemek için büyüttüğümüz ekibimizde çalışma arkadaşlarım da var. En yakın çalıştığım prodüksiyon asistanım Tolay Çelebi ve Tolay adının ona yakışmadığını söyledim geçen gün ve ismini değiştirmesini rica ettim. Ya bu bir ricadan çok emir aslında, biliyorsunuz değil mi? Yani çünkü işine sahip çıkması iki dudağım arasındaki birkaç söze bağlı. Patron istemiyorum, hızımı yavaşlatıyor dediğim anda evde örgü örmeye dönecek. Evet, eskiden yaptığı gibi. Nasıl? Evet, Tolay örgü örüyor. Arkadaşlar, şaşkınlığınızı anlıyorum. Ancak ne derler bilirsiniz. Birini iyice tanımak istiyorsan bir kere tatile çıkacaksın. Evet. Geçen sene bir havuzdayken iki tane full kazak bitirdi be. Öyle. Pekala millet. İlk saatin sonuna geldik. Umarım ilk saatten keyif almışsınızdır. Birazdan ikinci saatte tekrar burada olacağız. Radyosunu yeni açanlara biraz üzülüyorum. Çünkü ilk saatte birçok dinleyicimize çil çil altın verdik biz. Şansınıza küsün. Belki ikinci saatte tekrar yaparız millet. Hadi bakalım. Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu millet.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Dinleyici, Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu, en iyi Türkçe pop müziği dinliyorsunuz. Salı sabah enerjide sınırsız eğlenceye hepiniz hoş geldiniz. Evet, şimdi bu sabah ve her sabah hayatta ihtiyacınız olan iki temel gıda maddesini buluyorsunuz ve bulacaksınız. Müzik ve kahkaha, ikisi de bedava, ulaşılabilir nitelikte. Pekala, sabahların efendisi ve çalışma arkadaşları, enerjide sizlerle, radyonun sultanları. değil mi? Yarın gece Amsterdam'da bir gösterimiz var. Bu arada nasıl yapacağız bilmiyorum. Ya adam başı 10 bin euro denince o anda hayır, bu iş nasıl olacak diye düşünmedim ya, anladın mı? Canım, en kötü ne isteyebilirler ki Amsterdam'da? Ne var, niye gülüyorsunuz? Annemler beni dünyadaki kötülükleri anlatmadan büyüttüler. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Konuşun lütfen. Çiçek mi toplatacaklar? He? Kilden vazo mu yapacağız? Ne yapacağız ya? Söyleyin diyorum. Pekala, ben sabahların efendisi. Neden bunca yeteneğim varken sadece radyoculuk yapıyorum? Arkadaşlar, şimdiye kadar bunu tahmin etmeniz gerekiyordu. Yani tabii ki insanlar başarılı olmamı yakışıklı olmama bağlamasınlar diye. Çünkü her gün biraz daha iyi görünüyorum millet. Evet, ama siz aynı sesi duyuyorsunuz. Belki de bir yerde hata yapıyorum, ne bileyim. Yani sefil görünüp program kalitesini de arttırabilirim. Ama hayır, bunu yapmam. Yapamam. Çünkü hayatta öncelikleri belirlemek çok önemli. Ben bu konuda kararlarımı doğarken vermiştim. İyi görünmek zorundaydım. Yoksa insanlara delice fikirlerimi aşılamak için kendimi kapı açamazdım yani. Evet. Ya millet, ben radyo sanayisine girebilmek için saçlarımı sarıya boyatmıştım ya. Evet, siyah saçlarımı. Tamam demişlerdi. Yaratıcı bir insana benziyorsun. Muhtemelen programda her gün yeniliklerle karşılaşacağız. Hiç güleceğim yoktu. Ama işte radyoda 21 senedir prime time'da yayındayım. Ratinglerim tavan. Roket. Yani küçükken deseler inanmazdım bir gün buralarda olacağıma. Ama buradayım. İyi gidiyor işler, tıkırında. Yani ağzımla para kazanıyorum ya. Evet. Ve yatırım da yapacağım. Yapıyorum kendime. Önümüzdeki hafta organ mafyasından ekstradan bir dudak satın alıp performansımı katlamayı düşünüyorum millet. Evet. Nasıl fikir? İkinci saatin startını verdik. Yine günaydın mesajlarına ihtiyacımız var. Nasıl yollayacağınızı biliyorsunuz. Tekrar etmeme gerek var mı?
1: Evet, sabahların efendisi.
0: Pekala. Sabahların efendisinin Instagram hesabından direkt mesaj olarak günaydın yazabilirsiniz. Ya da bizim yepyeni bir WhatsApp numaramız var. 0533-888-1010. Bizde ne numaralar var ya, Allah aşkına. Günaydın mesajlarınızı bekliyorum millet.
2: Unutulmayanlar enerjide.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542-874-1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
3: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
4: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Günaydınlar millet. Modern zamanların Robin Hood'u. Sabahların efendisi huzurlarınızda Radyo Enerji'de. Zenginden çaldığı şakaları fakirlere yapıyor. Çalışma arkadaşlarım, bazılarını tanıyorsunuz. Sonraki hayatlarında bundan daha iyi bir hayatlar olacakmış. Medyum söyledi millet. Bir zindanın alt kat temizlikçisi olacaklarmış. Yine sabahların efendisiyle çalışmaktan iyi. Öyle düşünmüşler herhalde. Evet, pekala. Ya bir uçak yolculuğunda, dünkü bir haberi yakaladım da millet. Bir uçak yolculuğunda bir yolcunun hastalanması üzerine uçak başka bir yere iniş yapmak zorunda kalmış. Sonra orada yolcuyu almışlar, sonra kalkış yapmış, tekrar gideceği yere gitmiş. Ya ben zaten uçmaktan çok korkuyorum ya. Yani bir bu eksik benim olduğum uçuşta filan. Tek destinasyon, iki kalkış, iki iniş. Ha yok ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben o uçuşta olsam hemen şöyle yapardım. Çekilin, ben doktorum. Sonra kimse fark etmeden hastayı bayıltana kadar ümüğünü sıkardım. Sonra da arkama dönüp şöyle derdim. İnmenize gerek yok. Uyku ilacı verdim. Hasta şimdi biraz istirahat edecek. Evet, evet. Ah bayanlar. Kadınlar bayan lafından hoşlanmıyor değil mi? Ama bayan kötü bence. Bayanda çok fazla bir şey yok da. Ha, sevgili kadınlar, bu anonsun son cümlesinde bir şey söyleyeceğim. Erkekler yıldızlar gibidir. Milyonlarcası var ama sadece bir tanesi hayallerinizi gerçekleştirebilir. Tamam mı? Bunu unutmayın. Güzel laf. Hadi bakalım, ayrılmayın. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı %100 canlı yayında sabahların efendisi.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Koffein terasta. Çok güzel şeyler oluyor. Birazdan.
0: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi girine

0: Çavuş'a, Mansa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

0: en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla, yaşlar kuru zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
6: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanını.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Coffee'in terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Tuğba Yurt burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Sonsuza Dek'le şimdi

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Coffee'in terasta. Çok güzel şeyler oluyor. Birazdan.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera.

0: Aksiyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Koffein Terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: da duvara, elime, koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Koffein Terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

Enerjidesiniz, umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Gülden burada. Çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar. Şimdi ise müzikseverlerden tam not alan çalışması. Sen anlamazsın da Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide.

Enerji'de popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise ve Motive burada ön plana çıkan düetleri Labirent, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.

0: bir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi, yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

lira. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

bir yere ayrılma. Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
0: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

Konuşmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Güzel bir salı günündeyiz. Hedefimiz, odağımız Cuma'da. Gerçekten haftanın bitmesine böyle sayılı günler kaldı ve biz de pazartesiden beri hafta sonunu bekliyorduk. Ama yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu hafta çok güzel bir festivalle geçecek. Şimdi ona odaklanalım. Zaten ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Festivaller, konserler, etkinlikler hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde, müziğinde, en iyisi radyonuz Enerji'de ve konuların en keyiflisi Enerji Keyfi'nde.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
6: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Tarihler 12 Mayıs. Gerçekten Mayıs ayının bile ortasına geldik bile. Ne kadar hızlı geçiyor günler. Yaz da işte bir gelecek bir gidecek, bir bakmışız yılbaşındayız derken böyle bir döngü var. Ve bu hayat döngüsünde umarım en güzel ihtimalleri gördüğünüz bir durumda olursunuz. Bilinçaltında, bakış açısında olursunuz. Gerçekten hayatımızda çok fazla güzellik var. Biz bunları görmeyi tercih etmiyoruz. Genelde hep olumsuza odaklanıyoruz. Olumsuzu düşünüyoruz. Geçmişte bile olumsuz anlarımızı düşünürüz her zaman. Maalesef insan yapısı bu şekildedir. Biraz dram var özümüzde. Biraz böyle melankoli, olumsuzluk barındırıyoruz içimize. Bize daha kolay geliyor o durumu yaşamak, o duruma alışığız çünkü biraz da. O yüzden böyle hep pozitif olana odaklanmaya çalışın. Güzel şeyleri görmeye çalışın. İlla böyle güzel bir şey göreceğim diye kendinizi dünyanın öbür ucuna götürüp de orada da aynı durumda olmaktansa, yaşadığınız yerde bir bitki, bir çiçek, bir taş, bir böcek, bir kedi, bir böyle gökyüzüne baktığı her yerde bakabilirsiniz. Yani bunlar için bir şükürde olmalıyız. Gerçekten hayat çünkü çok kısa, baksanıza hemen hemen bir 70-75 sene ömrümüz var. Bize çok uzun geliyor ama eğer böyle 70'li yaşlarınızı görürseniz, geriye dönüp baktığınızda ne kadar kısa bir hayat olduğunu işte o zaman hepimiz anlayacağız. Tabii hepimize

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Ayşe ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve yarın itibariyle adamızın en güzel festivallerinden biri başlıyor. Üniversitelerin festivallerine siz de katılabiliyorsunuz. Özellikle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Bahar Şenlikleri, Bahar Festivali'ne bilet alıp sizler de dahil olabiliyorsunuz. Sadece öğrencilere özel değil, sizler de dahil olabilirsiniz. Yarın itibariyle 13 Mayıs Çarşamba akşamı Dolu Kadehi Ters Tut. 14 Mayıs Perşembe Tayin Wayne adlı bir dünya ünlü rapçi. Cuma günü 15 Mayıs Cuma akşamı ise Grip'in sahnede olacak, o güzel şarkılarını bizlerle buluşturacaklar. Tabi bu ana sanatçılardan önce sahnede tabii ki de Enerji ailesi olarak biz de sahnedeyiz. Hem DJ setlerimizle, mikrofon şovlarımızla ve daha birçok sürprizimizle hem sahne önü hem sahne arkası hem yanınızda her yerdeyiz, sizlerleyiz. Detaylar biletler Gişe Kıbrıs'ta.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAC 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş. Genç Yapı Market'le evinize geçmiştir. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sosyal medya hesaplarımıza da çekilişimiz devam ediyor tabii ki de. Harika bir çekiliş sizleri bekliyor ve bu haftanın çekilişi de yine çocuklar için çok güzel ürünler veriyor Cyprus Express. Yapmanız gereken ilk 5 listemizin, pop 20 listemizin ilk 5'teki bir numarayı tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Tahmininiz doğru çıkarsa çekilişe katılma fırsatı yakalıyorsunuz ve böylelikle her hafta sizler de hediyeler kazanmış oluyorsunuz. Cyprus Express'ten detaylar sosyal medyamızda, enerji keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Ve güzel bir salı günü oluyor. Tarihler 12 Mayıs ve sevdiğiniz Türkçe pop müziklerle güne devam ediyoruz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve tüm hızıyla devam ediyoruz. En enerjik şarkılar, Türkçe pop'un en iyileri hepsi sizlerle bu frekansta. Enerji Keyfi'nde de keyif aldığınız konular bu programda. Gerçekten keyif alacağınız içerikler bulup sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Çünkü adımız üstünde, hem programın adı Enerji Keyfi hem radyonun ismi Enerji. Burada enerji harici başka hiçbir şey yok. Güzel enerjiler sizlerle olsun. Mayıs ayının neredeyse ortalarına yaklaşmışız bile. Ne ara geldi, ne ara geçiyor. Zaman hızlı arkadaşlar. O yüzden kıymetini bilin. Güzel, pozitif şeylere odaklanın. Ve radyonuz enerjidesiniz. Devam ediyoruz. Bir

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Sosyal medyadaki çekilişimiz için sizleri bekliyoruz. Daha taptaze olarak yayınladık. Yine çocuklara özel bir hediye sizleri bekliyor. Ve tabii ki de yapmanız gerekenleri videomuzda anlattık. Kaçırmanızı istemem. Ve güzel bir Mayıs ayı oluyor önümüzde. Çok güzel bayramlar var. Mayıs böyle bayramlarla coşkulu bir şekilde geçiyor. Geçmekte sonrasında da hemen yaz ayları bizleri karşılıyor olacak. Keyifli bir aydayız. Tadını çıkarın.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Emre Altuğ konseri 16 Mayıs Cumartesi Rocks Lyra.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Ayşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve yeni bir saatten itibariyle karşıladık Tarkan'la birlikte ve şimdi sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor olacağız. Hatta dakikalar sonra sizleri harika bir mini mix karşılıyor olacak. Mini mix'te sevdiğiniz şarkıları böyle kısaca en can alıcı yerleriyle mixlenmiş haliyle sizlerle buluşuyor olacak. Enerji keyfi devam ediyor.

0: Enerji. Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi karşıma bir ilginç bir bilgi çıktı. 2050'ye kadar gerçek olabilecek çılgın şeyler. İnsanlar hayvanlarla konuşabilir. Yapay zeka destekli çeviri sistemleri hayvanların iletişimini çözebilirmiş. Mamutlar yeniden dünyaya dönebilir. Bilim insanları eski DNA teknolojileriyle nesli tükenen türleri geri getirmeye çalışıyormuş. Yüzen okyanus şehirleri kurulabilir. Deniz üzerine inşa edilen dev şehirler geleceğin yaşam alanı olabilir. Yapay zeka doktorlar insanları geçebilir. Yapay zeka sistemleri hastaların insan doktorlardan daha hızlı tespit edebilirmiş. Otonom araçlar manuel sürüşü yasaklayabilir. Bazı şehirler kazaları azaltmak için insan sürüşünü sınırlandırabilirmiş. İnsan yaşlanması yavaşlayabilir. Gelecekte tabiler insan ömrünü ve gençliğini uzatabilir. Hiper hızlı trenler uçakların yerini alabilir. Geleceğin vakum tünelli trenleri saatte 1000 kilometreden hızlı olabilirmiş. Dünyanın dijital bir kopyası olabilir. Yapay zeka destekli dijital dünya modelleri felaketleri önceden tahmin edebilir. Akıllı toz mahremiyeti yok edilebilir. Mikroskobik sensörler şehirleri ve insan hareketlerini takip edebilir. Laboratuvarda üretilen etler yaygınlaşabilir. Hayvan kesimi olmadan üretilen etler gelecekte normal hale gelebilirmiş. Ne kadar ilginç şeyler gelecek başımıza. Düşününce böyle film senaryosu gibi geliyor ama neden olmasın, bunların hepsi gerçekleşebilir ama bir tek

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Şimdi çok sık tüketiyoruz ülkemizde de, kahveden bahsediyorum tabii ki de. Sabah uyanır uyanmaz, gece, öğlen, gün içinde çok çok sık kahve içiyoruz. Ama güne kahveyle başlamak biraz sıkıntı, çünkü vücut bunu yani kahve enerji vermiyor aslında. Sadece uyku halini engelleyen ya da işte böyle o yoğunluğu engelleyen bir kimyası varmış. Beynimize şey sinyali gönderirmiş. Yani uykuyu açan bir sinyal değil de o an uyku modunu bastırma, o ruh halini bastırma gibi bir sinyal gönderirmiş aslında. Yani kahve enerji vermez. O yüzden vücut uyanır uyanmaz kendisinin uyanmasını bekleyip kahveyi de uyanır uyanmaz yaklaşık 1 saat, 2 saat sonra içmeniz tercih edilir. Öncesinde su içebilirsiniz, gün ışığı alabilirsiniz, biraz hareket edebilirsiniz. Zaten vücut kendiliğinden kortizol salgıladığı için kendi kendine uyanacak. Siz kahve içerek hem kortizolu dengesini bozuyorsunuz, hem de vücudun beyine gönderdiği sinyali böyle yanıltarak, kandırarak kendinizi aslında bir strese sokuyorsunuz. O yüzden hemen kahve yerine güzel bir suyla başlayın. Enerji Radyo ile başlayın sabahları. Sabahların Efendisi 7-9 arası bu frekansta en enerjik şarkısı ve konularıyla sizlerle. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bengü'deyiz. Biraz tempoyu yükseltiyoruz şimdi bu frekansta.

0: Kom ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
5: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
6: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
7: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

0: duvarlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın 13-16 Aralık hafta ortasında, hafta içinde, gün ortasında tekrardan buluşuyor olacağız. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Gözünüz yolda, kulağınız enerjide olsun. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Yeah.

Fit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

mobil uygulamalarında. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
5: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Kıpırsın, kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Mini Mix. Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix. Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 90

0: Bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: bir yere ayrılma.
1: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Dilerim ki asla caymazsın benim olmaktan.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

0: enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

0: bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla, yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma. Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
1: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmaktan.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.
2: Ölüm bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bir